Vatan üçün bergen sözde turmağa, bizge bağıp çapkın etkeni düşmanlı, namart serüvlerin geri urmağa, bizge bağıp çapkın etkeni düşmanlı, namart serüvlerin

Egeni düşmana toktaldı. Koy yatkanına yıkırılgan son maydanına. Aytma bulmaz simik ullu iş buldu. Aytkan bulanı bitmez simik aydanına. Aytma bulmaz simik ullu iş buldu. Aytkan bulan bitmez simik aydanına. Ayrıldım ben yoldaşlardan ayağılı, Tokanay'dan ilim üttünüden hamanla. Vatan için can vergeni köp yoldaşlar, yürekleri de kalırlar her zamanla. Vatan için can vergen köp yoldaşlar, yürekleri de kalırlar her zamanla. Ben turamam ot yalınlı içini de, tek okten men vatanını saklayman ne. Söz veremen oç ağlı da düşmanla, tartınlırıp canımı ayaman ne. Söz veremen oç ağlı da düşmanla tartın.

Güzlüğünü basıp gelse tumanı, dağ maydanlan şu sözlerini yazan. Halime gavulu abakarop sapı yollaşlanı, dağ maydanlan hey, şu sözlerini yazan abakarop.